0: Biri mi diyorsun, tüm sen de mi diyorsun?
1: Titi ni katitira.
2: Iwe kareke. Antika bohine munyuhani wako.
1: Kina nana mwenda katonyeza mwendo.
2: Fam.